Der dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca, ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada birkaç gün ağırlık kaldırmak bağırsak mikrobiyotanızı olumlu yönde değiştirebilir. Bu araştırma haftada 2 veya 3 kez yapılan ağırlık antrenmanı sadece 8 haftada bağırsak sağlığını önemli ölçüde düzeltebiliyor sonuçlarına ulaştı. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yürütülen çalışma daha önce egzersiz yapmayan bireylerin direnç egzersizlerine başlamasıyla bağırsak mikrobiyatalarında kayda değer değişiklikler gözlemlendiğini ortaya koydu. Bağırsak mikrobiyatası bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları içerir. Bazı bakteriler sağlıklı bireylerde sıkça görüldüğü için yararlı olarak kabul edilir. Mikrobiyata beslenme, yaş, uyku düzeni ve egzersiz gibi faktörlerle sürekli değişir. Araştırmacılar, egzersiz yapmanın 150 kişiyi haftada 2 ila 3 kez direnç antrenmanı yapmaları için 8 haftalık bir programa dahil etti. Egzersizler göğüs, karın, bacak ve sırt kaslarını hedef alan klasik ağırlık çalışmalarıydı. Katılımcılardan başlangıçta 4. haftada ve 8. haftada dışkı örnekleri alındı ve mikrobiyata değişimleri analiz edildi. Sonuçlar, hareketli bir yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, mikrobiyolojik düzeyde de değişim yarattığını gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Küpe FM'den günaydın herkese. 11 Ağustos Salı sabahındayız. 7'yi 3 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün olsun hepimiz için. Trakya'nın dört bir tarafında sabahın bu saatinde bizi dinleyen, Küpe FM'i dinleyen değerli dinleyicilerimize günaydın. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hatırlatalım, yazın bitmesine takvimsel olarak 21 gün kalmışken 11 Ağustos Salı gününde hava nasıl olacak? Az bulutlu ve açık bir güne uyandık Trakya'da. Yer yer parçalı ve çok bulutlu bir gün bizi bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar da bölgenin güneybatısında. Kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye kadar çıkacak. Haberiniz olsun.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada birkaç gün ağırlık kaldırmak bağırsak mikrobiyotanızı olumlu yönde değiştirebilir. Bu araştırma haftada 2 veya 3 kez yapılan ağırlık antrenmanı sadece 8 haftada bağırsak sağlığını önemli ölçüde düzeltebiliyor sonuçlarına ulaştı. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yürütülen çalışma daha önce egzersiz yapmayan bireylerin direnç egzersizlerine başlamasıyla bağırsak mikrobiyatalarında kayda değer değişiklikler gözlemlendiğini ortaya koydu. Bağırsak mikrobiyatası bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları içerir. Bazı bakteriler sağlıklı bireylerde sıkça görüldüğü için yararlı olarak kabul edilir. Mikrobiyata beslenme, yaş, uyku düzeni ve egzersiz gibi faktörlerle sürekli değişir. Araştırmacılar, egzersiz yapmanın 150 kişiyi haftada 2 ila 3 kez direnç antrenmanı yapmaları için 8 haftalık bir programa dahil etti. Egzersizler göğüs, karın, bacak ve sırt kaslarını hedef alan klasik ağırlık çalışmalarıydı. Katılımcılardan başlangıçta 4. haftada ve 8. haftada dışkı örnekleri alındı ve mikrobiyata değişimleri analiz edildi. Sonuçlar, hareketli bir yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, mikrobiyolojik düzeyde de değişim yarattığını gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe tam 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Rabbe FM'den günaydın herkese bir kez daha. Saatler 8'i 4 dakika geçiyor salı sabahında. Trakya'nın dört bir tarafında Küpe FM dinleyen değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere herkese bir kez daha günaydın. Sıcak bir salı olacak bugün. Sıcaklıklar 34-35 derece dolaylarında olacak. Biraz sabredin, cuma günü serinleyeceğiz. Poyraz yeniden etkisini gösterecek. Hatta cumadan itibaren özellikle hafta sonu fırtına şeklinde esecek.

0: Göztepe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Deniz'deki yüreğimize ağzımıza getirdi. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan haber kısa sürede viral oldu. Deniz Tekin'in balkonundan düştüğünü, kalçasında ve omurgasında kırıklar olduğunu iddia ediyordu haberler. Kısa süre sonra Deniz Tekin cephesinden resmi açıklama geldi. Konserin ardından evine giden Deniz Tekin ıslak ayaklarıyla evinde kedisini, köpeğini beslerken ayağa kaymış, düşmüş. Evet, kalça kemiğinde ezikler, zedelenmeler var ve işte ambulansla evdeki yardımcıları tarafından ivedilikle hastaneye götürülmüş, tedavi altına alınmış. Büyük geçmiş olsun Deniz Seki'ye.

0: Kampanya 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Mani ile Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
9: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
10: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
11: Küpe FM reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

0: Hele kaşı gözü yok mu?
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Evle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
7: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
8: Füze geldi, şöyle şura düştü.
1: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özerçelik. Özerçelik, metale değer katar. Özerçelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 5421.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada birkaç gün ağırlık kaldırmak bağırsak mikrobiyotanızı olumlu yönde değiştirebilir. Bu araştırma haftada 2 veya 3 kez yapılan ağırlık antrenmanı sadece 8 haftada bağırsak sağlığını önemli ölçüde düzeltebiliyor sonuçlarına ulaştı. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, daha önce egzersiz yapmayan bireylerin direnç egzersizlerine başlamasıyla bağırsak mikrobiyatalarında kayda değer değişiklikler gözlemlendiğini ortaya koydu. Bağırsak mikrobiyatası bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları içerir. Bazı bakteriler sağlıklı bireylerde sıkça görüldüğü için yararlı olarak kabul edilir. Mikrobiyata beslenme, yaş, uyku düzeni ve egzersiz gibi faktörlerle sürekli değişir. Araştırmacılar, egzersiz yapmanın 150 kişiyi haftada 2 ila 3 kez direnç antrenmanı yapmaları için 8 haftalık bir programa dahil etti. Egzersizler göğüs, karın, bacak ve sırt kaslarını hedef alan klasik ağırlık çalışmalarıydı. Katılımcılardan başlangıçta 4. haftada ve 8. haftada dışkı örnekleri alındı ve mikrobiyata değişimleri analiz edildi. Sonuçlar, hareketli bir yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, mikrobiyolojik düzeyde de değişim yarattığını gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Mecliste kabul edilen çerçeve yasanın açık oylama sonuçları belli oldu. Açık oylamada 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy kullanılırken 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından çalışmalarını tamamlayan meclis 52 günlük yaz tatiline girdi. Meclis yeni yasama yılı için 1 Ekim'de yeniden toplanacak. Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İran, Türkiye'nin de dahil olduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan endişe etmediklerini bildirdi. Tahran, anlaşmanın kendilerine değil ABD'ye yönelik olduğunu savundu.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş, Sırp golcü Dušan Vlahović için girişimlerini yoğunlaştırdı. 3 yıllık sözleşme üzerinde durulan görüşmelerin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 73 kuruş, 1 euro 55 lira 11 kuruş, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10816 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal Takı'nın Scoop FM'den hepinize mutlu sabahlar. 11 Ağustos Salı sabahından haftanın o en tatlı ritmini yakaladığımız saatlerden hepinize kucak dolusu merhaba. Mikrofon başındayız ve önümüzdeki saatler boyunca güneşe, trafiğe, işe, güce en enerjik şarkılarımızla eşlik edeceğiz. Sevilen şarkısı İleli için hazırladığı dans klibinin çok yakında yayınlanacağını kısa ama merak uyandıran bir teaserla duyuran güçlü performans kimliğini bu kez Hileli'nin dans dünyasına taşıyacak klip için geri sayıma başlayan Manifest kızları bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Pazartesi bitti, Salı geldi, hafta sonuna ne kaldı ki diyenlere herkese merhaba, yollarda olanlara kazasız belasız yolculuklar, güne yeni uyananlara kocaman bir günaydın. Kendi seslendirdiği zamansız eserlerin yanı sıra Türk müziğine kazandırdığı dev bestelerle de hafızalara kazınan, geçmişten günümüze müzik listelerine damga vuran hitlerini Ayvalık'ta hep bir ağızdan söyleyen, gece boyunca yalan olur, can üzüm, yürü yüreğim, gel aşkım, teşekkür ederim gibi onlarca efsane şarkıyı 30. yıla özel yeni düzenlemeleriyle Ayvalık Amfitiyatro'nun büyülü atmosferinde seyircisiyle buluşturan Gökhan Tepe radyolarınızda.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tüp FM reklam.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Ağustos ayının ortasına doğru ilerlerken yazın o tatlı sıcaklığıyla güne başlamak harika. İster direksiyon başında güne yetişmeye çalışın, ister evde ilk kahvenizi yudumlayın. Şu an aynı gökyüzünün altında, aynı frekansta buluştuk. İkinci albümünün adını taşıyan Aşkından Ölmemeli ile yepyeni bir dönemin kapısını aralayan, kendine özgü vokal rengi, alternatif pop çizgisindeki güçlü anlatımı ve duyguyu merkez alan müzikal dünyasını düşünüldüğünde, Aşkından Ölmemeli ile şimdiden merak uyandıran albümünün Ekim ayında dinleyiciyle buluşturacağını açıklayan Sena Şener bizlere sesleniyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısı itibariyle geçerli olacak şekilde benzinin litresine 2 lira 8 kuruş zam geldi. Eşel mobil sistemi nedeniyle zam 1 lira 56 kuruş olarak pompaya yansıdı. Avusturya Başbakanı Stoker'le açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların herkesin menfaatine olduğunu söyledi. Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ilgili merkezlere teslim edildi. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar günlük hayatı zorlaştırırken yeni ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Sıcaklıklar ekonomiyi de etkilerken iş gücü aksamaları nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin büyümeyeceği öngörüldü.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Sturm Graz'la oynanacak rövanş karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada ilk maçın kendilerine bir avantaj sağladığını ama turu henüz getirmediğini söyledi. Süper Lig ekiplerinden Konya Spor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 73 kuruş, 1 euro 55 lira 11 kuruş, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10816 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Bugün programda çayınızın kahvenizin yanına tatlı müzik haberleri ve ruhunuza dinlenme izni verecek harika şarkıları katacağız. Gününüz hafif, işleriniz kolay geçsin. Söz ve müziği Şevri imzası taşıyan şarkının prodüktörlüğünü ise Denizkan Boz ve Osman Cello'nun üstlendiği ve video klibiyle birlikte yayımladığı İnsafsız isimli yepyeni şarkısıyla Reymen'e kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: ben seni.
1: 11 Ağustos Salı'da günün tam ortasındayız. Belki iştesiniz, belki yoldasınız, belki de kısa bir mola verdiniz. Hayatın koşturmacası içinde bazen sadece sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek bile tüm enerjinizi değiştirebilir. Şimdi sesi biraz açın, müziğin keyfini birlikte yaşayalım. Türk ve Yunan müziğini aynı şarkıda buluşturan yeni projesi Sarışınım'la müzik kariyerine devam eden, sözleri Aysel Gürel imzası taşıyan, yıllar önce Sezen Aksu yorumuyla hafızlara kazınan, aynı zamanda Yunanistan'da Dinata Dinata adıyla da yayımlanan ve Takinyo ile birlikte işbirliğine gittiği bu özel projeyle adından bahsettiren Dilak Beyefendi.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Ağustos'un sıcak günlerini yaşamaya devam ediyoruz. Kimimiz tatilde, kimimiz çalışıyor ama müzik herkesi aynı frekansa buluşturuyor. Güneşin sıcaklığını, yazın enerjisini ve en sevilen şarkıları bu yayında bir araya getiriyoruz. Büyük ilgi gören efsane bir albümünde yer alan Karadeniz ruhunu samimi sözleri, etkileyici melodisi ve yüksek enerjisiyle yansıtan Oy Oy Güzelun'la dinleyicilerini Karadeniz'in ezgileriyle buluşturan Emre Altuğ şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada birkaç gün ağırlık kaldırmak bağırsak mikrobiyotanızı olumlu yönde değiştirebilir. Bu araştırma haftada 2 veya 3 kez yapılan ağırlık antrenmanı sadece 8 haftada bağırsak sağlığını önemli ölçüde düzeltebiliyor sonuçlarına ulaştı. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, daha önce egzersiz yapmayan bireylerin direnç egzersizlerine başlamasıyla bağırsak mikrobiyatalarında kayda değer değişiklikler gözlemlendiğini ortaya koydu. Bağırsak mikrobiyatası bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları içerir. Bazı bakteriler sağlıklı bireylerde sıkça görüldüğü için yararlı olarak kabul edilir. Mikrobiyata beslenme, yaş, uyku düzeni ve egzersiz gibi faktörlerle sürekli değişir. Araştırmacılar, egzersiz yapmanın 150 kişiyi haftada 2 ila 3 kez direnç antrenmanı yapmaları için 8 haftalık bir programa dahil etti. Egzersizler göğüs, karın, bacak ve sırt kaslarını hedef alan klasik ağırlık çalışmalarıydı. Katılımcılardan başlangıçta 4. haftada ve 8. haftada dışkı örnekleri alındı ve mikrobiyata değişimleri analiz edildi. Sonuçlar, hareketli bir yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, mikrobiyolojik düzeyde de değişim yarattığını gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Bir zaman affetmem.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Mecliste kabul edilen çerçeve yasanın açık oylama sonuçları belli oldu. Açık oylamada 467 kabul, 87 ret, 7 çekimsel oy kullanılırken 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından çalışmalarını tamamlayan meclis 52 günlük yaz tatiline girdi. Meclis yeni yasama yılı için 1 Ekim'de yeniden toplanacak. Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İran, Türkiye'nin de dahil olduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan endişe etmediklerini bildirdi. Tahran, anlaşmanın kendilerine değil ABD'ye yönelik olduğunu savundu.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında bugün Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş, Sırp golcü Dušan Vlahović için girişimlerini yoğunlaştırdı. 3 yıllık sözleşme üzerinde durulan görüşmelerin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 73 kuruş, 1 euro 55 lira 11 kuruş, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10816 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

11 Ağustos salının en hareketli saatlerinden hepinize kocaman bir merhaba. Günün ilk yarısını geride bıraktık. Enerjisi düşenler, öğle yemeği molasında olanlar ya da trafikte şöyle güzel bir şarkı gelse de kendime gelsem diyenler. Doğru frekanstasınız. Önümüzdeki saat boyunca tempoyu düşürmüyoruz, ritmi yükseltiyoruz. Kahvenizi tazeleyin, sesi biraz daha açın. Öğleden sonrayı birlikte çok daha keyifli hale getiriyoruz. Günün ilk öğle bombası geliyor. İstanbul'a kurduğu yıllara yayılan bağ samimi ve şiirsel bir dille anlatan, şehre yazdığı en kişisel eserlerden biri olma özelliği taşıyan, henüz 10 yaşındayken İstanbul'a taşınan, yıllar boyunca şarkılarında bu şehrin izlerini taşıdığı İstanbul Sen Benden Misin isimli parçayı tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Türk pop müziğinin özgün kalemlerinden Nil Kara İbrahimgil bizleri karşılıyor.

bana ekstra large, bana ekstra large, bana ekstra large. Giydim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
0: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Salı gününün en tatlı molasındayız. Saatler öğleyi gösterirken işe kısa bir ara verenlere, masasının başında bir nefes alanlara ya da yollarda olanlara eşlik etmek için mikrofon başındayız. Günün yorgunluğunu hafifletmek, kafayı biraz dağıtmak ve ruhu dinlendirmek için harika bir müzik listesi hazırladık. Şimdi arkanıza yaslanın, çayınızdan kahvenizden bir yudum alın. Önümüzdeki saatlerde dertleri kapının dışında bırakıyoruz. Günün en keyifli öğle molasını başlatıyoruz. Yılların dostluğunu taçlandırarak sözleri Saadettin Dayıoğlu'na, müziği ise Emre Olgun'a ait olan, müzik dünyasında büyük yankı uyandıran ve Ozan Doğulu ile birlikte taze işbirliğine imza attığı Babalar Gibi şarkısıyla da bugünlerde gündemde olan Türk pop müziğinin usta ismi Yaşar'la şimdi geçmişin kapısını aralıyoruz.

0: Alp FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
4: Chery.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Kayıp Persona albümündeki 10 şarkısıyla aynı anda Spotify Türkiye Top 50 listesine giren ve 2 ayda tarihi başarı yakalayan Blok 3 ile günün geri kalan kısmı için hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: tarzda. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısı itibariyle geçerli olacak şekilde benzinin litresine 2 lira 8 kuruş zam geldi. Eşel mobil sistemi nedeniyle zam 1 lira 56 kuruş olarak pompaya yansıdı. Avusturya Başbakanı Stoker'le açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların herkesin menfaatine olduğunu söyledi. Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ilgili merkezlere teslim edildi. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar günlük hayatı zorlaştırırken yeni ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Sıcaklıklar ekonomiyi de etkilerken iş gücü aksamaları nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin büyümeyeceği öngörüldü.
3: Spor.
4: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Sturm Graz'la oynanacak rövanş karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada ilk maçın kendilerine bir avantaj sağladığını ama turu henüz getirmediğini söyledi. Süper Lig ekiplerinden Konya Spor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 73 kuruş, 1 euro 55 lira 11 kuruş, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10816 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Kıpır kıpır şıkır şıkır bir şarkıyla başladık bugünkü yayınımıza. Yepyeni Mabel Matiz şarkısı. Böyle bir salı günü bizlerle buluştu bir şarkı. Cuma günleri genellikle şarkılar, yeni şarkılar çıkıyor. O yüzden farklı bir stratejiyle hafta içi ben her gün çıkarırım demiş Mabel Matiz. Genelde böyle kısa şarkılar yapıyorlar ama çok kısa bir şarkı da değil. Gerçi klip biraz uzun, şarkı gene 3,5 dakika, o kadar uzun da değil. Sürprizli bir şarkı arkadaşlar. İçerisinde, klibinin içerisinde Seda Sayan'ı izleyebiliyoruz. Eğlenceli bir şarkı olmuş. Yolu açık olsun diyelim. Bizim de yolumuz açık olsun. Gündüz yolculuğumuz başladı. Hepiniz hoş geldiniz. İşte sıradaki konuğumuz Salih Bademci ve Yürü Ya Kulum şimdi sizlerle.

0: Süper FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com. Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Kamu sistem bir yapsın.
3: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küpe FM burası. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıla Şahin ve Samet kardeşler seninle başlar isimli çalışmasıyla bizlerleydi. Daha birimli erle devam edeceğiz. Aslında tanıdık bir şarkı. Daha önceden bildiğimiz, sevdiğimiz bir şarkı. Bir Robert Hatemo şarkısıydı. Aşksız Prens şimdi Daha Bilimli Er yorumuyla sizlerle.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Küp FM reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam. Küp FM.

Müzik dünyamızda son zamanlarda rap müziğin, çok uzun yıllardır hakim olan rap müziğin sona erdiği ve yerine kız grupları ve erkek grupları, yani gruplar diyebiliriz kısaca, döneminin başladığı söyleniyor. Bu dönemin de dikkat çeken gruplarından bir tanesi Mantra. Tek başına ile radyolarınızdaydı değerli dinleyiciler. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Feridun Düzağaç'la geçmişe doğru bir yolculuk yapacağız. Şarkısı Boş Ders şarkısı şimdi sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada birkaç gün ağırlık kaldırmak bağırsak mikrobiyotanızı olumlu yönde değiştirebilir. Bu araştırma haftada 2 veya 3 kez yapılan ağırlık antrenmanı sadece 8 haftada bağırsak sağlığını önemli ölçüde düzeltebiliyor sonuçlarına ulaştı. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yürütülen çalışma daha önce egzersiz yapmayan bireylerin direnç egzersizlerine başlamasıyla bağırsak mikrobiyatalarında kayda değer değişiklikler gözlemlendiğini ortaya koydu. Bağırsak mikrobiyatası bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları içerir. Bazı bakteriler sağlıklı bireylerde sıkça görüldüğü için yararlı olarak kabul edilir. Mikrobiyata beslenme, yaş, uyku düzeni ve egzersiz gibi faktörlerle sürekli değişir. Araştırmacılar, egzersiz yapmanın 150 kişiyi haftada 2 ila 3 kez direnç antrenmanı yapmaları için 8 haftalık bir programa dahil etti. Egzersizler göğüs, karın, bacak ve sırt kaslarını hedef alan klasik ağırlık çalışmalarıydı. Katılımcılardan başlangıçta 4. haftada ve 8. haftada dışkı örnekleri alındı ve mikrobiyata değişimleri analiz edildi. Sonuçlar, hareketli bir yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, mikrobiyolojik düzeyde de değişim yarattığını gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

kült bir şarkı, çok keyifli bir şarkı. Rahmetli Tanju Okan'ın unutulmaz şarkısı Öyle Sarhoş Olsam Ki, Serdar Ortaç yorumuyla bu sefer radyolarınızdaydı. Yılın sürpriz cover çalışmalarından bir tanesiydi. Şimdi sinema dünyasından bir haberimiz var. John Wick severleri daha çok ilgilendirecek bir haber. John Wick evreni Ken Reeves'e veda ediyormuş. Yeni bir film yapılıyor. John Wick evrene dahil olacak. Donnie Yen'in canlandırdığı Kane karakterine odaklanacak bu yeni filmde. John Wick filmine daha önce renk veren ve gerçekten de inanılmaz bir aroma katan, öyle söyleyelim, Ken Reeves bu filmde olmayacak artık. Bilmiyorum tadı olacak mı, kendine has bir tadı olabilir belki yine, ama gözler Ken Reeves'i arayacak. Ama maalesef spoiler vermek gibi olmasın, ama geri dönmesi zaten mümkün değil gelecek John Wick evreni filmlerinde. Bakalım nasıl olacak, yine de merakla bekliyoruz. John Wick severler, aksiyon severler bu filmi de merakla bekliyor olacaklar. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimizin son dakikalarına doğru şimdi Murat Dalkılıç ve Derya Uluğ'u ağırlayacağız. Hay isimli şarkıları burada olacak. Sonrasında da haber merkezimize bağlanacağız. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olmak için.

0: gelir. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine ise 6 lira 85 kuruş zam geleceği bildirildi. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya benzinde 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 5 lira 13 kuruş zam yansıyacak. 11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda müzakereleri sürdürmek, saldırıları artırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sürecine ilişkin değerlendirmesinde ülkesinin hem sahada hem de diplomasi masasında başarılı olduğunu savundu.
3: Spor.
4: Fenerbahçe, Belçikalı yıldız santrafor Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin Lukaku transferi için Napoli'ye 6 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu bildirildi. Galatasaray yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattı için alternatiflerini artırmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetimin Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı gündemine aldığı ve Portekizli futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 73 kuruş, 1 euro 55 lira 11 kuruş, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10816 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

YouTube içerik üreticisiyseniz ve para kazanmak istiyorsanız 4000 saat sınırını aşmaya çalışıyorsanız arkadaşlar, şöyle bir haberim var. YouTube içerik üreticilerinin reklam ve premium gelirlerden pay alabilmesi için gereken izlenme şartlarını 2 katına çıkarmış. Son 12 ayda 8000 saat izlenme şartı getirmiş. Daha önce 4000 saatti. 90 günde 20 milyon shorts görüntülenmesi şart getirmiş. Daha doğrusu getirecekmiş diyelim. Hemen başlamadı. Şu an başlamış değil ama bu şartlar 2027 yılı itibariyle yani yakında geçerli olacakmış. Efendim böyle bir haber var bugün sosyal medyada. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Yepyeni Mustafa Sandal şarkısı Geliversen şimdi sizlerle.

0: Kulübe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
6: Küpe FM.
7: Vamos a cambiar.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
9: Boyun, thank you for coming up next up.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Kamu sistem bir yapsın.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
4: 4 years, thanks coming up next up.

Süper FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Az önce YouTube'la ilgili bir haber paylaşmıştım sizlerle. İçerik üreticisi olup da monetizasyonu açmaya çalışanları ilgilendiren bir haberdi daha çok. 4000 saat izlenme sınırı söz konusu YouTube'dan para kazanmaya başlayabilmek için. Bu 8000 saate çıkarılmıştı. Şimdi de Google'la ilgili şöyle bir haber var. Google Türkiye'de Google One ve yapay zeka aboneliklerine %75'e varan zam yapmış arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir zam söz konusu. AI Plus aboneleri 204 lira 99 kuruş öderlerken bu 359 lira 99 kuruşa çıkmış. Zamlar mevcut abonelere yenileme dönemlerinde yansıyacakmış. Google 2025'te de Türkiye fiyatlarını ciddi şekilde artırmıştı. Ücretsiz 15 GB depolama ise zamdan etkilenmemiş bu arada, onu da belirtmek gerek. Gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz.

0: Küpe FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
2: Chery. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

transfer dönemindeyiz biliyorsunuz. Bomba transferler gerçekleşiyor zaman zaman ve şu anda Süper Lig'de en değerli futbolcular hangi futbolcular diye bir haber yapılmış değerli dinleyiciler. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katması sadece yeşil sahalardaki dengeleri değil, ligin piyasa değeri sıralamasını da değiştirdi. Şöyle bir bakalım, ilk 5 sırada hangi futbolcular varmış? Gabriel Sara 27 milyon euro, Matteo Guendouzi 27 milyon euro, Barış Alper Yılmaz 30 milyon euro, Mason Greenwood 55 milyon euro ve Victor Osimhen 75 milyon euro ile bu listeyi domine ediyor. Muhammed Salah bu arada 8 numarada kendisine yer bulmuş 22 milyon euroluk fiyatıyla. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Son dakikalarımıza doğru yaklaşırken artık Emircan İğre'ye kulak vereceğiz. Teoman da kendisine eşlik edecek.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

İstanbul Büyükçekmece'de dün gece atmosfere giren büyük bir meteor gökyüzünü kısa süreliğine aydınlatmış değerli dinleyiciler. Parlak bir meteor Büyükçekmece'nin yanı sıra Arnavutköy ve Küçükçekmece'den de görülmüş. Olay Perseid meteor yağmurunun zirve dönemine denk geldi. Perseidlerin en yoğun geceleri 12-13 Ağustos civarında yaşanıyor. Daha da artacak yani bu gözlemler. Meteorun oluşturduğu parlak ışık vatandaşların kameralarına da yansıdı. Sosyal medyada da bu konuyla ilgili birkaç video gördüm. Böyle güzel, hoş bir manzara ortaya çıkmış. Kimseye zarar gelmesin de yani herhangi bir yere düşmesin. Bir can kaybı, bir maddi hasar olmaması. Tabii ki temennimiz böyle olaylar da oluyor. Çünkü biliyorsunuz Rusya'da vakti zamanında böyle çok büyük bir olay yaşanmıştı. Yani binaların camları kırılmıştı falan, insanlar korkmuştu. Can kaybı olduğunu hatırlamıyorum o olayda ama böyle şeyler de yaşanabiliyor. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Velet'le beraber şarkısı Değmesin Nazar şimdi sizlerle.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzu noktalayacağız değerli dinleyiciler. Doğukan Medetoğlu ve Zinet Salin'in ardından bugünkü son konuğumuz Edis ve şarkısı Yalancı bizlerle olacak. Sonrası da haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrası da Dilek'le müzik keyfi başlıyor olacak arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Mecliste kabul edilen çerçeve yasanın açık oylama sonuçları belli oldu. Açık oylamada 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy kullanılırken 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından çalışmalarını tamamlayan meclis 52 günlük yaz tatiline girdi. Meclis yeni yasama yılı için 1 Ekim'de yeniden toplanacak. Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İran, Türkiye'nin de dahil olduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan endişe etmediklerini bildirdi. Tahran, anlaşmanın kendilerine değil ABD'ye yönelik olduğunu savundu.
3: Spor.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında bugün Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Beşiktaş, Sırp golcü Dušan Vlahović için girişimlerini yoğunlaştırdı. 3 yıllık sözleşme üzerinde durulan görüşmelerin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 47 lira 73 kuruş, 1 euro 55 lira 11 kuruş, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10816 liradan alıcı buluyordu.
3: Durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler. 11 Ağustos Salı gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Kendine özgü yorumu, güçlü söz yazarlığı ve samimi anlatımıyla Türk pop müziğinin üretken isimlerinden Gökcan Sanlıman, Nasıl Hayat albümünün en sevilen şarkılarından biri olan Belki'yi sürpriz bir video kliple müzikseverlerle buluşturdu. Belki

0: Reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

şarkıcı Deniz Seki gece saatlerinde evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada ayağının kayması sonucu yere düştü. Ameliyata alınan ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Deniz Seki'nin iyileşme sürecinde bir süre boyunca tam yatak istirahati yapacağı ve hareket etmemesi gerekeceği bildirildi. Deniz Seki'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Mabel Matiz'in Haleylim isimli yeni tekli çalışması video klibiyle birlikte müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Mabel Matiz'e, düzenlemesi Cem Özel'e ait.

0: Alp FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

Sena Şener, ikinci albümünün ilk teklisi ve albüme adını veren Aşkından Ölmemeli'yi video klibiyle birlikte yayımladı. Yeşilçam'ın sinematik atmosferini Anadolu melodileriyle buluşturan şarkı, Şener'in yeni müzikal döneminin ilk adımını oluşturdu.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada birkaç gün ağırlık kaldırmak bağırsak mikrobiyotanızı olumlu yönde değiştirebilir. Bu araştırma haftada 2 veya 3 kez yapılan ağırlık antrenmanı sadece 8 haftada bağırsak sağlığını önemli ölçüde düzeltebiliyor sonuçlarına ulaştı. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, daha önce egzersiz yapmayan bireylerin direnç egzersizlerine başlamasıyla bağırsak mikrobiyatalarında kayda değer değişiklikler gözlemlendiğini ortaya koydu. Bağırsak mikrobiyatası bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları içerir. Bazı bakteriler sağlıklı bireylerde sıkça görüldüğü için yararlı olarak kabul edilir. Mikrobiyata beslenme, yaş, uyku düzeni ve egzersiz gibi faktörlerle sürekli değişir. Araştırmacılar, egzersiz yapmanın 150 kişiyi haftada 2 ila 3 kez direnç antrenmanı yapmaları için 8 haftalık bir programa dahil etti. Egzersizler göğüs, karın, bacak ve sırt kaslarını hedef alan klasik ağırlık çalışmalarıydı. Katılımcılardan başlangıçta 4. haftada ve 8. haftada dışkı örnekleri alındı ve mikrobiyata değişimleri analiz edildi. Sonuçlar, hareketli bir yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, mikrobiyolojik düzeyde de değişim yarattığını gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Bugün en güzel yaşım, düşün taşın benle evlenir misin?

Simge Sağ'ın Balıkesir Altınoluk Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde yeni yaşını sahnede kutladı. Ekibinin sürpriz doğum günü pastasının mumlarını üfleyen şarkıcıya alanı dolduran müzikseverler alkış ve tezahüratlarla eşlik etti.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yüksek öğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine ise 6 lira 85 kuruş zam geleceği bildirildi. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya benzinde 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 5 lira 13 kuruş zam yansıyacak. 11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda müzakereleri sürdürmek, saldırıları artırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sürecine ilişkin değerlendirmesinde ülkesinin hem sahada hem de diplomasi masasında başarılı olduğunu savundu.
3: Spor.
4: Fenerbahçe, Belçikalı yıldız santrafor Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin Lukaku transferi için Napoli'ye 6 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu bildirildi. Galatasaray yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattı için alternatiflerini artırmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetimin Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı gündemine aldığı ve Portekizli futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 73 kuruş, 1 euro 55 lira 11 kuruş, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10816 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

pop müziğin sevilen ikilisi Oya Bora yeni şarkıları açık mikrofonla müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Saadettin Dayıoğlu'na, düzenlemesi ise Sadın Ersönmez'e ait.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Türk müzik sahnesinin güçlü kadın vokallerinden Ezgi Eyüboğlu yeni single çalışması Bize Ne Kalır'la müzikseverlerle buluştu. Şarkı Ezgi Eyüboğlu'nun kendisi.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Vize Belediyesi tarafından bu yıl 17.si düzenlenecek Vize Tarih ve Kültür Festivali 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek festivalde İkilem, Ekin Uzunlar, Emircan İrek ve Seda Sayan sahne alacak.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
4: Chery.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine ise 6 lira 85 kuruş zam geleceği bildirildi. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya benzinde 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 5 lira 13 kuruş zam yansıyacak. 11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda müzakereleri sürdürmek, saldırıları artırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sürecine ilişkin değerlendirmesinde ülkesinin hem sahada hem de diplomasi masasında başarılı olduğunu savundu.
3: Spor.
4: Fenerbahçe, Belçikalı yıldız santrafor Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin Lukaku transferi için Napoli'ye 6 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu bildirildi. Galatasaray yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattı için alternatiflerini artırmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetimin Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı gündemine aldığı ve Portekizli futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 73 kuruş, 1 euro 55 lira 11 kuruş, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10816 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok ve en sık dinlenen radyosundan Küpe FM'den herkese merhaba sevgili dinleyiciler. 11 Ağustos 2026 Salı gününde Türk pop müziğinin en iyileriyle haftanın ikinci eve dönüş keyfinde ben Mehmet Ali size eşlik etmeye başlıyorum. Hoş geldiniz diyelim. Sevgili Nazan Öncel'le devam edeceğiz ve startı vereceğiz bu saat içerisinde. Sevgili Nazan Öncel bizlerle buluşturduğu sürpriz bir çalışma oldu. Bir cover Tamam Aşkım'la radyonuzda.

0: Harikın.
1: Küpe FM reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Küpe FM Reklam.

En iyilerin tek ve doğru adresinde Küpe FM'desiniz sevgili dinleyiciler. Sırada APO ve Teoman'ı bir araya getiren Teoman Şarkıları projesiyle devam edeceğiz. Geride bıraktığımız aylardan Serseri isimli klasik şarkıyı ortaklaşa yeniden yorumlayarak bizlerle buluştuğu APO ve Teoman şimdi Küpe FM'de.

0: Gayet güzel. Devam et.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen

0: çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada birkaç gün ağırlık kaldırmak bağırsak mikrobiyotanızı olumlu yönde değiştirebilir. Bu araştırma haftada 2 veya 3 kez yapılan ağırlık antrenmanı sadece 8 haftada bağırsak sağlığını önemli ölçüde düzeltebiliyor sonuçlarına ulaştı. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, daha önce egzersiz yapmayan bireylerin direnç egzersizlerine başlamasıyla bağırsak mikrobiyatalarında kayda değer değişiklikler gözlemlendiğini ortaya koydu. Bağırsak mikrobiyatası bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları içerir. Bazı bakteriler sağlıklı bireylerde sıkça görüldüğü için yararlı olarak kabul edilir. Mikrobiyata beslenme, yaş, uyku düzeni ve egzersiz gibi faktörlerle sürekli değişir. Araştırmacılar, egzersiz yapmanın 150 kişiyi haftada 2 ila 3 kez direnç antrenmanı yapmaları için 8 haftalık bir programa dahil etti. Egzersizler göğüs, karın, bacak ve sırt kaslarını hedef alan klasik ağırlık çalışmalarıydı. Katılımcılardan başlangıçta 4. haftada ve 8. haftada dışkı örnekleri alındı ve mikrobiyata değişimleri analiz edildi. Sonuçlar, hareketli bir yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, mikrobiyolojik düzeyde de değişim yarattığını gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Radyonuz Küpe FM'de sırada bu kez müzik dünyasının genç yıldızlarından sevgili Emircan İrek'le ilerlemeye devam edeceğiz. Sevgili Emircan İrek bu arada yaz konserleri kapsamında kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle açık hava konserlerini vermeyi çok sevdiğini söylüyor Emircan İrek. Bu arada bu ayda 20 Ağustos'ta İstanbul'da Harbi Açık Hava konseri başta olmak üzere Bursa, Adana, Mersin, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde sahne almaya devam edeceğini söyleyelim. 22 Ağustos'ta da Bursa sizin şehrinizde olacak Emircan İrek ve böylelikle bu ayın konser takvimini de kapatmış olacak Emircan İrek. Kor adını verdiği şarkısı şimdi radyonuzda.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine ise 6 lira 85 kuruş zam geleceği bildirildi. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya benzinde 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 5 lira 13 kuruş zam yansıyacak. 11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda müzakereleri sürdürmek, saldırıları artırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sürecine ilişkin değerlendirmesinde ülkesinin hem sahada hem de diplomasi masasında başarılı olduğunu savundu.
3: Spor.
4: Fenerbahçe, Belçikalı yıldız santrafor Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin Lukaku transferi için Napoli'ye 6 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu bildirildi. Galatasaray yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını alternatiflerini artırmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetimin Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı gündemine aldığı ve Portekizli futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 73 kuruş, 1 euro 55 lira 11 kuruş, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10816 liradan alıcı buluyordu.
3: Durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Biraz geçmişe gideceğiz ve Özgün'ün Kıvırır şarkısını ve o yaz gününü hissetmeye devam edeceğiz. 2026'nın Ağustos'unun bu güzel yaz gününde bizlerle şimdi Özgün.

0: Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 54 21.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojilerle

0: teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Seni
1: Küpe FM reklam.
2: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

Mavi Gri ve Mert Tunç Makas'la devam ediyoruz. Bakmasaydım sana şimdi radyonuzda olacak son günlere konu olan bu çalışmalarıyla. 11 Ağustos 2026 Salı gününde beraberdik. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Yarın saatler 17'de yeniden mikrofonda huzurlarınızdayım efendim. Küpe FM'de kalmaya devam edin. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir akşam. Ve tabii ki güne veda da Küpe FM'de haftanın bu güzel gününde bir kez daha sizlere merhaba demenin mutluluğu içerisindeyim. Hoş geldiniz diyorum. Yine birçok şeyden bahsedeceğiz. Programımız içerisinde Müzikti Magazin'de ama öncesinde tabii ki en iyilerden biriyle başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
4: Lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 54 21.
0: Küpe FM reklam.

APO'dan bir yeraltı dinleyelim. İsmail Hacıoğlu da katılıyormuş dizinin kadrosuna. Eylül'de başlayacak, heyecanla bekliyoruz yeni sezonu. Artık çok az kaldı. Yepyeni diziler geliyor. Bir de eski sevdiğimiz dizilerin yeni sezonları. Bu arada Rize'de bir yayla etkinliğine katılmış APO. Yağan yağmura rağmen konsere devam etmiş. Görüntüleri gördüm. Vallahi bravo kendisine. Ve işte yeraltı.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Bir reklam.
2: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: Küp FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Lüleburgaz

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Manifest'le Toz Pembe ile devam edeceğiz şimdi. Efendim, Rihanna ile ilgili bir şey olmuş. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Türkiye'de Rihanna adında bir Türk markası olduğunu öğrenmiş, Türk mahkemelerine başvurmuş. Bakın siz Rihanna'ya. Mahkemede küçük yazım farkından ötürü tüketicinin markaları karıştırabileceği sonucuna vararak markanın tescilinin iptaline karar vermiş. İşte marka olmak böyle bir şey. Nerede ne var hemen duyuyor ve mahkemeye başvuruyor. Helal olsun Rihanna'ya diyorum. Toz Pembe ile devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Çamak'la devam edeceğiz şimdi. Efendim bu arada Megastar Tarkan yaz sezonu etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos 2026'da Muğla'da Marmaris'te harika bir konser verecek. Sosyete alarma geçmiş. Hermes ailesinin de ortak olmak için Doğuş grubuyla yaklaşık bir yıldır görüşmeler yürüttüğü Demaris Bay'da gerçekleşecek olan konser için cemiyet hayatının ileri gelenleri konaklama telaşına düşmüşler. Bahsedilen isimler, yerler acayip zaten. Bu sefer halk konseri değil, bu sefer cemiyet hayatı için muhteşem bir konsere imza atacak belli ki Tarkan ve işte Tarkan anılarla yaşamak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada birkaç gün ağırlık kaldırmak bağırsak mikrobiyotanızı olumlu yönde değiştirebilir. Bu araştırma haftada 2 veya 3 kez yapılan ağırlık antrenmanı sadece 8 haftada bağırsak sağlığını önemli ölçüde düzeltebiliyor sonuçlarına ulaştı. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, daha önce egzersiz yapmayan bireylerin direnç egzersizlerine başlamasıyla bağırsak mikrobiyatalarında kayda değer değişiklikler gözlemlendiğini ortaya koydu. Bağırsak mikrobiyatası bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları içerir. Bazı bakteriler sağlıklı bireylerde sıkça görüldüğü için yararlı olarak kabul edilir. Mikrobiyata beslenme, yaş, uyku düzeni ve egzersiz gibi faktörlerle sürekli değişir. Araştırmacılar, egzersiz yapmanın 150 kişiyi haftada 2 ila 3 kez direnç antrenmanı yapmaları için 8 haftalık bir programa dahil etti. Egzersizler göğüs, karın, bacak ve sırt kaslarını hedef alan klasik ağırlık çalışmalarıydı. Katılımcılardan başlangıçta 4. haftada ve 8. haftada dışkı örnekleri alındı ve mikrobiyata değişimleri analiz edildi. Sonuçlar, hareketli bir yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, mikrobiyolojik düzeyde de değişim yarattığını gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

süreyle değilimle devam edelim ve Başak, Balık, İkizler ve Yay için hemen astrolojiden bahsedelim. Şöyle bir geriye dönüp bakın, son 1,5 senedir neler yaşadınız, kaç krizle boğuştunuz, kaça bölündünüz diyor gökyüzü. Ruhunuzu olgunlaştıran, sizi adeta bir ateşten geçiren o ağır ve yorucu sınav dönemi kapanıyor. Cebinizde devasa tecrübelerle bu kapıdan çıkıyorsunuz diyorlar Balık, Başak, İkizler ve Yay için. Oh ne güzel, ne mutlu onlara diyorum. Mebrure ile devam ediyoruz.

0: Küp FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

Burak Bulut'la devam ediyoruz şimdi. Yeni şarkısı Ah Be Manolya YouTube Türkiye Trend müzik videoları listesine 6. sıradan giriş yapmış. O zaman hiç uzatmayalım, onunla devam edelim. Güzel çünkü bu yani listedeki değeri, yeri. Ve www.kupefm.com.tr'yi de unutmayalım efendim. Tabii ki bizleri oradan tek bir tıkla dinleyebilirsiniz diyorum ve Ah Be Manolya ile devam ediyoruz.

Küpe FM reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58. Küpe FM reklam.

Zinet Salih'den 5 çayı var şimdi sırada. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Bu arada kadına yapılan her hakarette tırnaklarımı çıkarırım diyor Zinet Salih. Bir kadın olarak zaten hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. İbrahim Tatlıses bana programında kalk oyna demişti. Her şeyden evvel bir usul vardır. Kalk ne demek yani, kalkmadım diyor. Çok da haklı. İbrahim Tatlıses'in usulü da zaten tartışılmaz yıllardan beri. Nihayetinde genelde kadınların zaman zaman bazı durumlarda onunla sorunları olmuş. Böyle de dile gelmiştir. Ve işte Zinet Salih ile 5 çayı ile devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada birkaç gün ağırlık kaldırmak bağırsak mikrobiyotanızı olumlu yönde değiştirebilir. Bu araştırma haftada 2 veya 3 kez yapılan ağırlık antrenmanı sadece 8 haftada bağırsak sağlığını önemli ölçüde düzeltebiliyor sonuçlarına ulaştı. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, daha önce egzersiz yapmayan bireylerin direnç egzersizlerine başlamasıyla bağırsak mikrobiyatalarında kayda değer değişiklikler gözlemlendiğini ortaya koydu. Bağırsak mikrobiyatası bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları içerir. Bazı bakteriler sağlıklı bireylerde sıkça görüldüğü için yararlı olarak kabul edilir. Mikrobiyata beslenme, yaş, uyku düzeni ve egzersiz gibi faktörlerle sürekli değişir. Araştırmacılar, egzersiz yapmanın 150 kişiyi haftada 2 ila 3 kez direnç antrenmanı yapmaları için 8 haftalık bir programa dahil etti. Egzersizler göğüs, karın, bacak ve sırt kaslarını hedef alan klasik ağırlık çalışmalarıydı. Katılımcılardan başlangıçta 4. haftada ve 8. haftada dışkı örnekleri alındı ve mikrobiyata değişimleri analiz edildi. Sonuçlar, hareketli bir yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, mikrobiyolojik düzeyde de değişim yarattığını gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın haftanın ortasında çarşamba akşamında yine burada güne vedada görüşene kadar sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada birkaç gün ağırlık kaldırmak bağırsak mikrobiyotanızı olumlu yönde değiştirebilir. Bu araştırma haftada 2 veya 3 kez yapılan ağırlık antrenmanı sadece 8 haftada bağırsak sağlığını önemli ölçüde düzeltebiliyor sonuçlarına ulaştı. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, daha önce egzersiz yapmayan bireylerin direnç egzersizlerine başlamasıyla bağırsak mikrobiyatalarında kayda değer değişiklikler gözlemlendiğini ortaya koydu. Bağırsak mikrobiyatası bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları içerir. Bazı bakteriler sağlıklı bireylerde sıkça görüldüğü için yararlı olarak kabul edilir. Mikrobiyata beslenme, yaş, uyku düzeni ve egzersiz gibi faktörlerle sürekli değişir. Araştırmacılar, egzersiz yapmanın 150 kişiyi haftada 2 ila 3 kez direnç antrenmanı yapmaları için 8 haftalık bir programa dahil etti. Egzersizler göğüs, karın, bacak ve sırt kaslarını hedef alan klasik ağırlık çalışmalarıydı. Katılımcılardan başlangıçta 4. haftada ve 8. haftada dışkı örnekleri alındı ve mikrobiyata değişimleri analiz edildi. Sonuçlar, hareketli bir yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, mikrobiyolojik düzeyde de değişim yarattığını gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız salı akşamının keyfini birlikte çıkartmaya hazır olun. Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Sefo'nun konserinde eğlenceli anlar yaşandı. Sefo mikrofonu ön sıradaki bir hayranına uzattı ama geri almak ne mümkün. Hayranı mikrofonu bırakmayınca ortaya tatlı bir çekişme çıktı. Salondakiler de bu anları kahkahalarla izledi. Vallahi hayran mikrofonu biraz daha tutsaydı sahneyi Sefo'dan devralacaktı.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

Hadise, Kıbrıs'ta yaklaşık 1000 kişi unutulmaz bir gece yaşattı. Taş işlemeli gümüş elbisesiyle sahnede göz kamaştıran sanatçı, sevilen hitlerini hayranlarıyla birlikte söyledi. Enerjisi ve performansıyla yine tam not alan sanatçı, geceye renk attı.

Ursula, Konstantinos Argeos'a seslendirdi, Yanımda Uyu'nun ardından yeni bir proje için müjdeyi verdi. İkilinin aldığı güzel tepkiler onları yeni bir çalışma için cesaretlendirmiş. Şimdi merakla bekliyoruz. İkinci proje bu kez nasıl bir sürprizle gelecek?

sırada Sezer Sarıgöz var. Gözlerimde dumanla biraz hüzünleniyoruz. Ama merak etmeyin, güzel bir hüzün bu. Siz de benim kadar bu şarkıyı seviyorsanız radyolarınızın sesini açmayı unutmayın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Küpe FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenler ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Mabel Matiz yeni şarkısı Hayleylim'i klibiyle birlikte yayınladı. Sanatçı yine farklı, renkli ve kendine has bir iş çıkartmış. Merak edenlere şimdiden iyi dinlemeler.

Sena Şener, ikinci albümünün adını veren Aşkından Ölmemeli'yi yayınladı. Retro, pop ve Yeşilçam havasını bir araya getiren şarkı aslında hepimize güzel bir şey hatırlatıyor bence. Önce kendi değerimizi bilmek gerekiyor. Sanatçının yeni döneminin ilk adımı, bakalım nasıl devam edecek.

Üzülerek söylüyorum ki maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. O güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

yaptıklarım. Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlama.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.